0: Çocuk yanına bir şey var. Kim bilir. Haydi bak bizleri alsın.
1: Ya
2: da şey tamam mı?
1: Yine
2: nacilerde al bunu. Ya
3: ortada anladım. Ya
4: çocuk kışkın yalasa acaba.
2: Problem yok. Ben kaç? Nacil mi bu? Ha sen. Tamam basın bravo.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Salavatlı iman, salavatlı Kur'an, ozu okulgan Fatiha ıklasına sıfalak sürülen, ayet okusuyla okulan sürülerin sağlığın. Evveli adım zaten asıl olan Peygamberin sol sürülen ruhuna. Vakitlerden bir hasen etken ruhu mezarı. Evet, bu akıllı.

de bay hayır endişe kabayım her durup bilesin her durup bilesin şaşama bir şaşama ayak kolun dalcada şurkunun.